batuñu yew abadan ma kaymur burul ko na ñiyete gaay andor dotuñu yew abadan ba kaymur wakhalbuka wulunu tek ala sadati la bamba wax ca waywa bul sakati wakhalbuka wulunu tek ala sadati la bamba wax ca waywa bul sakati qarawnu